0: fo ano pay yesu atini nsa frefre ni boni ya fo abranti e ba ma obra otim wo hia gen sakra eh na property kasa na ye kan ya din sem no kono emra yuda is correct no kore okoji sika sika ni bread wo afa okoji sika sika so ntimi anya dan wontimi ani o
1: sir
0: ogo tu sika ngu ye pastor andrews eh enka wako kan ye sika ya ma woni age ade ente wonti mi sika no wonti mi ani sika no if say no atwro se oni baba ni kosa ne watwro afa de ho de ye nemom de be nam so mema onipa no every home onuye what is gabon if say dia ye musuo enu ti na ni a Judah is ohun ye no wonti mi ani won hi won sua dwen sakra onu ni ho de ye say the prophet kan onu ni ho na mko sakra na dwiri su ya ah de maye maye bone a enka Ubenya ojie. Ano pa o nya jensa krabate. What say ma bi a che? Wo bo wi ase bredi bi a che. Eye o eye. Ebrade hwehwe wo. What tin nsa sa te bi a wotim na nye. Wo mpese obe wo boni num boni num boni num uda so te boni muda so te boni. Ebrade mpese obe wo boni mu o. Adofo bi utia me. Ebrade mpese obe wo boni te bi a wotim na ebrade mpe. Ohwe wo ajo. Second Peter 3 verse 9. O kasa chire ni panyina da on bezo ba yu boni num o yo kebiera jeno abran jo tiwe dey you die one day you die one day wo wona chino wo wona chino atemo da homo ni babiera
1: nkosem
0: na ntem jirafo ni hwan yesu ni pa ntem jirafo a o kani pa bom ah akaya afa mo nyankopon ho ewade do be ewade nchen Debbie and Radica, just one baby, I say, hi, Nancy Pampas, Yabam and Chain, and Yan and Quats,
1: or Dosun Chain,
0: or Dosun Chain. I don't pay here, again, Sakra.
1: Amen.
0: Oh, yeah, what you are here, dear you? Na, dear is so. I can't claim me sooner, Drew, yeah. I summoned the Homer, woo. I summoned the Homer, I can't get no sooner, because you're Drew. Kinka Roman phone number me yen kwachoro no so Roman phone number tring what Roman 8 1 2 3
2: anye afei afobuo biara nni ho ma won a wo Kristo Yesu mu
0: wey okasa kai a Kristo fo na mom condition wo ho enye ma bi wo ho enye na afei dia bai afobuo biara nni ho mu ma won a wo Kristo Yesu mu tie ni ye wo Yesu Kristo mu na so Bible say afobuo biara nni ho ma
2: won a wo Kristo Yesu
0: sa ko wani mi enko
2: na Kristo Yesu mu nkwa honhom
0: Kristo Yesu dia bai
2: Nem kwa honhom mmra.
0: Nem kwa honhom mmra no.
2: Agye me afri
0: bon. Agye me afri bon.
2: Ani owo mmra no. Amen.
0: Amen.
2: Na de emra no entumi anye.
0: Ani mebo wa mmra entumi anye.
2: Nam se honam ma no ye mmre.
0: Se nipa honam e ma ani ma no honam e ye mmre.
2: Onyankopɔ osoma ɔno ara
0: ne. Onyankopɔ ye ade ada ye.
2: Osoma ɔno
0: ara ne. Osoma ɔno ara nka sa ne ba.
2: Bɔne honam su
0: bɔne honam bɔne honam Yesu no
2: mu.
0: Yesu ban mu.
2: Ɛne bɔne nti.
0: Ɛne bɔne nti.
2: Na ɔde bu bone
0: for the bu bone for
2: honam no amen
0: hallelujah
2: amen
0: hallelujah
1: amen
0: adofunum wo kristo mi osa fobu biere ni ho ma wo kristo
1: kwasem
0: nemum ne nkwa honhom no eje ofri bone ni sa ne ma nyina e mo
1: sa
0: ni sent na nsa se e transe ni ye wo kristo mu ni en mi se ye ni bone bi nti ye di bone aye se ne e pe condition wo ho condition wo ho me pa cho king gaga
1: Galatians chapter 5 verse number 16 to 18 ye tie radio asem o se honhom ani oni pasu
0: tie honhom ne hwan
1: oni
0: pasu honhom ne se ne nipa yesu e wei mu no honhom ne nipa su king ka me
1: mo nante honhom
0: mo nante dia bai honhom mu
1: na mo ni honama ko na chi
0: mo nante honhom mu
1: na mo ni honama ko
0: na chi na mo ni honama ko na chi honam ye ye yadi ti hoyi e ye bone Eya ni enye, eya ni emfata, emo nyankopɔ bufo ba yeso. Ɛno otu efu sɛ, munni honama ya dabei.
1: Na kono ne
0: chi, honama kono. Honami epakono de ne ba bebrebe.
1: Wo sɛ fisɛ honam ne kondo tia ho.
0: Efi sɛ honama ne dabei, ne kondo etia honhom.
1: Ɛna honhom ne tia honam no. Honhom ne su tia honam.
0: Ɛna honhom sɛ dabei,
1: etia
0: honam no.
1: Ne ma mienu nhia.
0: Tie ɔbɔ kɔkɔ sɛ sa ne ma mienu nya dabei. Ne nhia wu tie de me kan.
1: Ne kɔ. Ma anya ne ma mo pɛ.
0: Ne mo ho no. Manye enema mope manye enema emfata manye enema ense
1: ko osi nemu se honhom no edemu namo a
0: tie ko
1: ene mu ni mra na
0: se eji se honhom no demu namo a honhom no demu namo a ene na mra no mu ni mra na se
1: kwasem
0: kombo nim
1: verse 19
0: komi enko
1: wasi di efru ni pesum eba
0: afa tie 19 no and near my free only person, your acres of way, near GID, or chair near my enye, and near my free only person ever.
1: No, man, a daddy buffet.
0: No, man, I had your aim.
1: A daddy buffet.
0: A daddy buffet. A bit of saying,
1: a German
0: one. Yeah. And you know, when you're many beer,
1: question.
0: A daddy buffet. A German ma, I do crew nippers, I see so. Oh, who don't claim ye? Who know any man, a bit of no. A daddy buffet. And a diabay.
1: A fee.
0: A fee. Potoyem, Dontoriem, a fipoto. Then you are Hunam, any money beer.
1: I will shear.
0: Echo
1: Abosonsum,
0: any Abosonsum,
1: a dutuo,
0: Abosonsum, a dutuo. Where do you know? Only person who num numa, a daddy perfume,
1: but Tani,
0: a bina overbody at Chirawano,
1: but Tani,
0: a Tayan Yanum.
1: Akayo,
0: Amoya,
1: Abufu,
0: Apriapri, why don't you know Hunam Enuma, a Christopher Yajedi,
1: Inconsum,
0: Apriapri,
1: and
0: Papa
1: Mutain,
0: Nitain,
1: Sabro,
0: and Sabro,
1: Boni,
0: and Yakuboni,
1: and idiot Titisa,
0: Yamawan Wabokoku,
1: Yinuan, and Mibom,
0: was the other Mibom Hokoko,
1: said Yamibom
0: Koko,
1: so what are any mean?
0: Mamu, yes, I am,
1: every man occupying him.
0: Hey, Munyan Kupan here, the Yereda, the Soyas, I am Edia, Okakanya Macho, I have Hunamunuma, I have Fidia, I do two, Kokobo. Na so ye Kristo ni enade kake bi so ni majo nipa tu nro kum nipa first class akayo adutuo ni nyina honam nyina ba na obo kokose onwa eye sa ni ma nyina sa ni ma nyina onya onyankopon ahini sa wote sa na odo ji se ekona bi da homa pefia sakra wajene na obo kokko ede asabe etufu se onwa te sa ni nyina da enya onyankopon ahini no. Amen.
1: Amen.
0: Yeah, because that's how we need to know. Yeah, because that's how I say. Oh, Jenny, Christo, Christum. And maybe I say, and I doubt. Yes, and maybe I say, and I doubt. Christo say, what banned him? Now, on Sasa, Ubira trans and Okobonim. If I show a family called Tronomobile.
2: First John chapter 2, verse 15 to 17. Or see, we are saying, don't you, Yango Pondo? Moon, no, we are saying, and I knew my way, we are saying.
0: Well, you all can be no good so can.
2: So be the Riasia.
0: Mundo Riasio,
2: and Anime
0: Woviasio,
2: and Anime
0: Woviasio, and Anime Woviasio, and yet, Anime Woviasimo.
2: And so be the Riasia.
0: There's a bit of Riasia.
2: I don't know
0: in Yanko Porti as a funnel don't new moon.
2: And the way we are singing,
0: and never what we are singing, I won't share who.
2: Honamakono,
0: who does Ukoya Ugusuki,
2: and Honamakono,
0: Namakono, Honam,
2: and Niwakono,
0: and Niwakono,
2: as a tenem
0: who
2: are free, Jano,
0: eh, and free on
2: your moment free, we are
0: seven free, we are saying,
2: we are saying, Nina,
0: we are saying, Kono, dear, what we are singing,
2: eh, Chem,
0: eh, Chemo,
2: Nadia, or Edia, Onyanko Pom,
0: or even how we are doing
2: Sanahoda,
0: a radi do, or Casachiro, Frisa Bonimu, did I be no Casa, was a senior, when you go upon the Jemu, sir. Obe mama dole no
2: wa gan ni jie.
0: Sara so obe dan. Obe sem no adwa mu pasa. E me wi ase nye jo. E me wi ase ko no mfawo no mu. Ne mu tene urade mu. Ne fa ho ma urade. Ye kasa kire wi. E ye one day ne wa firi wi ase ko kra kra kra kra. Na wu wa chi no. E hi na obe jie na. Ka urade ne ka bo form na dibem. En che na boni na ba. One day na oni wi ase bi o. Urade tene sa e fro. E me wi ase mfawo no mu. E me wi ase na ada o.
1: Yes.
0: Eh, obi ase ni me twem pre ka kra ansa. Where dem o tu? Na kwa me na fa so me gai tu no.
2: Me di 30 years.
0: Me di 30 years.
2: Me di 45.
0: Wo so ba no o. Wo ase me no o. E na ya o dia. En pre na e tu. E ya 3. Me tu we ka kra ansa. Me ja we ya me gai. Oh, ma sha dan ase. O ma me nwi dan no ansa. Dakro. Dakro obeji wani so urade oba
1: James chapter 4 verse number 45 was it see yi nyankopo ana wiase
0: hwe ewiase da okakeke ya nije niema wo mi sesi yi wiase
1: ana onyankopo
0: ana onyankopo e ye question sesi e fa wiase sesi e ji urade di ana ye fa wiase a adokro ye boni mu yi obisa ho e ti e fa wiase ana yo nyankopo kenka mi nko
1: our safe
0: our safe wo
1: mini mi se wiase adam fo fa ni otane ye wotane nyankopo
0: mini mi se wiase adam fo fa any otania otani yankopon
1: obi ala opese ni
0: wiase adam fo fa ni otani yankopon
1: o se obi ala
0: mo no wiase
1: okasem obi ala opese
0: ni wiase adam ma nyina kono dia nyina e twam mam no wiase
2: yankopon pade ne
0: do no do yankopon pade no
2: betena
0: ho so do yankopon pade dia obetena ho da
1: sanity
0: so do urade no fa ni nsem no tima obetena ho da
1: okasem
0: mam no wiase
1: sa so be a person you are see Adam for no.
0: Oh, be a person you are see Adam for no.
1: Ojina wose nyanko pontam
0: for. Who so ni panu ojina wose nyanko pontam for. Who so fe you are see? No, the we are sad for born, who born, brother, we are an honor beco, when we are to an amount, we are your baby. Who saw any part of the page? What's been
1: canceling Uncle Ponta?
0: So Uncle Ponta for
1: yes. And as a much as you say, I try on the Casaqua,
0: Bible, the Casaqua, now in summer, I can enter room. Who's off from which you're an Uncle Ponta for? What fair you are, Bobo? Would you see Chini? Now to France or Christoni? Who here in Sacra?
1: Such a word,
0: don't you say, Uncle Ponta for,
1: sir?
0: Tieni. So the yes, Bobo, F. From your Japadia, Babu Samunia, by Monsa Badamu, dear Wassoro, and what in Canada, we went to mean of you. The most of you are sitting in our Bobo, a true and most any opedia. Who's on the panel? Who's also Yanko Ponta?
1: Yanko Ponta.
0: Oh, Yanko Ponta. If so, we are miniature can be an
1: awesome.
0: Who do you ask, Bobo,
1: sir?
0: And all what we are saying.
1: Was a mutual disaster on the Casaqua.
0: Babu and Casaco,
1: sir, or Tina Wom,
0: sir, or Tina Mununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununun muna ti muna ni nkron wo mpesa odi unipa dua no ebe ye de anye na wo wa ti mu efre wiade no otwe wo ni nkron ti so onipa no wudi wiase bo wudi a wugina wo se onyankopon etamfo ko ko
2: John chapter 5 verse 39 you are sempa 18 in jemo yedu asankro no o se apam dada adanse
0: apam dada no
2: mo hwehwe atrosem no mu
0: we apam dada na adanse
2: mo hwehwe atrosem no mu
0: apam from so adanse nipa nyina ye de ben e hwehwe bible no mu e hwehwe atrosem no mu e hwehwe ne ewom
2: efri se
0: papa bi o ma na adanse nipa nyina hwehwe bible mu adanse nipa nyina hwehwe bible mu me me hwehwe wo hwehwe wo ma me hwehwe e wi ase hwehwe adanse ne hwehwe bible
2: efri se mo juju se mo woda nkwa
0: wo
2: Amen. Hallelujah. Amen.
0: Jennifer, we are saying, we are ready at your coin, Chiba Rade, and Nature Mada Bay, or China de Bibian, who be
2: in you, Chinania, oh dear.
0: So I saw Tia Offre, and in the Radia Mamunano Peno, Nefri, we are saying, Nature Radici coin, Nahino Epiamo. Yes, Christo Denimo, and Yabon Paye. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: A very churon, sir. Akuma no di yidi kotrim na odo no apa ma kokon kwanji woni pa ba akope ba mo na ka se agya ensoa obamumu ye bi ena obanso ensoa de jamumu ye bi nipa mienu ntimi nko jion ka se yaje di it is only one person enti na maka de ya chero se kristo nkuto ena o chie no wona pe ya ba urade nche wona de ma urade na no pe se no person pa ho fi wiase ya chi na odo ma kristo di a e de chero nsem kendi machi na o kan nko mena ro ma de a urade obejo kasi bijimi di se
2: bijimi di se
0: Yesu Kristo
2: Yesu Kristo
0: oyo nyankopon ba
2: oyo nyankopon ba
0: me boni nti eno obewu
2: eno obewu
0: me bimbo nti eno onyane
2: eno onyane eno
0: nti nedai
2: ti nedai
0: me pa me ho efiri wiase boni
2: efiri wiase boni echi
0: me fa Kristo Yesu
2: fa Kristo Yesu
0: se me urade kraje aje nkwa
2: me kraje nkwa
0: menene benanti me nkwa na nyina enti urade bo
2: ame
0: Amen, Mom.
2: Amen.
0: Bompa, me uncle, Pastor. Pastor Stanley.
2: Yet I was saying, I jinqua, and ye uncle, and then so, when I'm a boon, you so ego a so. ompae se wonga ajo wonse modi nyina erade wa betena wonga komam na obidi wonkan wa wahye yense waseme ye na se kania ne yenkwanso hama waseme nyire won akwanso o yesu dim no wanante sumu de biara da we ni de yasre en erade yesu dim nti amen
0: amen me number 055
3: 5 in all things, in all circumstances, thanks God, give thanks to God. Yam fa asidama nyankopon ne ato man gana ne si abra bom nyina nyame ahuya mbo odie wura bosum nsumu bosum nsu awurade adom na doye ato asu yensu biom ewom se ya hwiri nipa ewom se ya hwiri japade na bible me yati asese ade nyina mu in terms of difficulties, that is when you begin you be able to thank God and ewom se wo dan nyame ase nyame eje waseda ebra yaw ebra unam yaw mu ebra unam amane mu ebra ohaw bia to no now cuz a thank you Jesus now cuz a thank you Jesus and in our sit down our for we have awurade animu enye mra bibia be enyoma papa to emre wo yaw mu no ose ade nyina mu enna na pe bia wono ne enna nyame ase mpo se awurade ahu ye mbo na dum na do ya su ye nso awurade ye sira wo me ye do bi ya wa do ta ye ma wo do so ko wa do sa ma do se dia me ti ma ka to ya ma ba ya so da no pe ya ta la ba ko ni ya ke ba ye sira wo awurade ye mo la ma awurade pe ja wo na se wa ti se ni mo ya wa pa sun do do le ye ni mo ra mo to ya ta sa ni ya ro le ya awurade ye da wa se ohiri ye da wa se awurade ye da wa se awurade ye da wa se awurade ye sira wo as a nation we bless you God, as a nation we honor you God.
1: Yenti Eradia Sim was in a tamfo a time cra.
3: O tamfo ni time cra.
1: O bombing kwa shifem.
3: O so o bombing kwa ed a shifem.
1: O mamit zesum se wana we wuda dada.
3: O mamit ne esum tise wana wada we wuda dada. O so for the enemy has persecuted my soul. He has crushed my life to the ground. Wa bomashiase. Wa

Okay, yeni yasa kakra. Afi yeni yasa. Vena water. Menu musu kakra. Titi, menu musu